0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чишън Бонхо Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
21: İt Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

konuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Ve radyomuzun internet sayfaları www.çeket.rt.uygurçeket.com ya ki www.çeket.rt.uygurçeket.com internet adresleri arkalık bir asan buldum. Şirvizden tekrarını her gün Ankara etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe bulgun Arlıktan. Kısa dolgun 31 metre 9465 kilogeçte Sönümra ve internet arkalık anlalı buldum. Hürmetli radyoçlar, alışımızdan bugünkü cedilde haberler, yıldızların kelgen sadam, Türk dünyası münevvelleri ve her kıl nakşi müzikler katarlık programına var bulup, aldığımızdaki bir saat bu içe selavlanmalı bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçi'yle kalemem.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, amde halan izler. Bunun da Türkiye rayon yönetleri, şundakla dünya vaziyetteki münasebetlik en yeni uçurlarını izler bilen ortaklaşımız. Kanı ondakta ediktenler haberlerimizden tavsiyle mazmurlarda basalım. Cumhuriyet Erdoğan Palestin için hakikatine yaklaştığını damlaştırdı kallıkı kavadı bağdım. Daşişle Ministeri Hakan Pidan, Arap Birleşme Halepilike dairleri bilen yukarı edilirlik sebebet gizdi. OpenAI şirkette bir hatırlı kapını baykanırken Astra modülünü bazar kasılışını emelden kaldırdı. Trump, İran kartılgan embargo olanı yenikli çakıdaki davalarına rakıldı. Arakçı Katarlık Murasiyacilere tekliflerinin sunuqallıkını Amerika'nın cevabını kitabalıkını etti. Radyo Noche, aziz dostlar, emredektanlar bugünkü haberlerimizden tavsiyeli mazmurlarda basalım. Cumhuriyet Erdoğan, Palestin için hakikatine yaklaştığını devamlaştırdı. Kallıkı vaadi bedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin hakikatine yaklaş ve hakikatini sözleşen cüret bilen devamlaştırdı kallıkını bildirdi. Ankara'da çağrılan iki kabinet yığındayken sözlügen nutkuda Erdoğan, İsrailiyenin Gazze ve işgaliyet asıdaki Yordan Deryasının garbi kırıgıdaki harbi hareketlerinin devlet terörü karakterdeki kellekine tılgaldı. Cumhuriyet Erdoğan, Palestin davasının Türkiye'nin halkaralı gün tertibinin en aldığı Katar'dan doğumluk uğrun aldıqalıqını tayyikledi. Erdoğan, Palestin devlet reisi Mahmut Abbas'ın Birleşken Devlet Teşkilatı katnışışının tosqulluk koçurgalıqını, bunun devletçi adetini yağını göz tutup, uruç cinayetçilerine yalgalarını dizip çıkışı için bir münber sunulgalıqını eskertti. Erdoğan bunun dünkü baskış doğrusunu toxtulup, insaniyetke karşı cinayet etkizgeller sotqa tartılgıcı Türkiye'nin Palestin halkını, Livan ve Suriye'de terörlük kuduş gelgelerini asla yalgız taşılıp koymaydı kalıqını bulurdu. Taşkışla Minasiri Hakan Pidan, Arap Birleşme Halepideki dairler bilen yukarı derecelik sebat etkizdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışla Minasiri Hakan Pidan alakını yükçeytiş ve ciddi rayonluk meselelerini müzakere kılış maksadda Arap Birleşme Halepidekinin yukarı derecelik rehberleri bilen görüşken Ebu Zebi ziyaretine tamamlandı. Hakan Fidan, iki taraflık münasebetle bir yasta müzakere kılınan bu ziyaretinin intayın muvaffakiyetlik ötkellikini tayyikledi. Rabbileşme Halepideki devlet reisi Şeyh Muhammed bin Zayed Ennahyan tarafından kabul kılınan Fidan, yine muavin devlet reisi Şeyh Mansur bin Zayed ve devlet kavuşluk mezarçısı Şeyh Tahnun bin Zayed bilen ayrım ayrım sohbet etkizdi. Fidan, Türkiye'nin rayonluk hamkarlıkını kuşatış meselesindeki katı yer adısını devamlaştırdı kallıkını, hem de mukim tınışlık ve terakiyatı kartılgan diplomatik tırçalıklarının devamlaştırdı kallıkını bildirdi. Zelenski Rusya'da 8 mindan artık Şimali Koreya askerinin bağlıqını, 10 min askerinin uruşka tayyarlı kılavat kallıqını bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, növette Rusya zemelerde 8 mindan artık Şimali Koreya askerinin bağlıqını, yani 10 min askerinin aldın kısabki evetiliş için tayyarlı kılavat kallıqını uqtırdı. Zelenski, ilgiri ahirki hesabda 50 min uça Şimali Koreya askerinin Rusya'nın uruş hareketleriyle katnışı mümkünlükü doğrusu da ağırdı. Ukrayna, Şimali Koreya'nın 2024 yılı boyan 14.000'dan 15.000'ı asker evetkerlikini, bulanın köp kısmının Kursk rayonuna ulaştırılgalıqını təxmin kılmaqda. OpenAI şirkti bir hatalı xavfını bayqığanın kən Astra modulunu bazarğa salışını əməldən qaldırdı. Wall Street Journal gazeti bilen ötküzgən sövdədə OpenAI şirkti bir hatalı bölümünün başlığı Saatçı Cahin'in bildirişçi, ChatGPT ve Codex sistemindeki murakkep vazifeler için tarihi kıldırılan Astra halkalık masterchef sınavlarından

Мәгәлім, сақчы жән астраның үлгеріккен ұсқылырғы сәләштіргенде тәқімі көп аздырғышы әркетлерінің қолланығалықына, пат-пат өз қылмешілеріні үшендіріп бір әлмегенлікіні бұлдырды. Сынай қылғышы мұтқасысылайыны моделінің ішілік күшінің ұрыссыз әркет қылғалықына вә рұқсат қылмыған дашы құралланы ішілтішке орынғалықына әніқлап шықты. Хамені Америка қошмештатлар қысымларының отыр шарықтының қолап чықырылғалықына үйгірсірді. İran Ali Rahberi Mujtaba Xameni Amerika Qoşmitatları qısımlarının aman bir günü çoxum oturuş arıqdan ayrılışqa məcbur bolduq alıqını aytdı. Dövlət televiziyası da ilan qılğan bayanatı da Amerika Qoşmitatlarının ağırıqlıq zərbələyə qoçırıq alıqını gürsürgən Xameni Amerika Qoşmitatları küşlərinin əmdə Ərəb dənizidən ötüşkə cürət qılmaydı alıqını, rayının qısı vaxt işi də bu mavcudluqdan tazılındıq alıqını mülçəlidir. Yana bir tərəfdən başqa frontlarımı hərbi fəaliyyətlər davamlaşmaqda. İran Taşışlar Ministri Abbas Araqçı Qatarlıq Murasiyyatçılarının Washington'a yeni təkliflərinin sonu qallıqını sılqaldı. İran rəsmi xəbər agentliyi İranın xəbərgə xırğında bunu masıdı İranın Hormuz boğazını qayta çıxa qarta qoyğan şərtlərini orundaşı kədilim. Abbas Araqçı Amerika Qoşmitatlarının kildiğən axırıqı cavabının çəyşəmi günüdək bir vaxtda baldır kilişi mümkünləkən aytdım.

0: Selamat konuklar. Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Trump İran kartılgan embargonanın yıkılış yakıdaki davalarına rakıldı. Trump İran'ın yadro programısı karta Amerika'dan besi bedeligen bu devlet girgülgen embargonanın yıkılış ve tonu topu yılgan koyup bir kata yarıkalık yakıdaki davalarına rakıldı. Amerika Prezidenti Trump İran'ın yadro programısı münasebetlik emelik adımlarını besi bedelige bu devletki kartılgan embargolarının yıkıntılı ve İran'ın son tıp uyulgan meblağlarından koyup bir lakallıkla tayyar kelike akadike davalarına rakıldı. Donald Trump, Omni uzaklaştırı bitirge sayıp sıra ilan kılgan bayanatı bu hafta toktaldı. O, Axios haber sopsinin Teheran'a yürgüzülgen embargolarının yıkılışı kızı kalıqı doğrusudaki haberini rakılıp bu doğru emez. Ben ulağa hiç kandak teklif vermedim dedi. Trump haberinin asasız kirlikini geri sorup onun derhal ütülüşü kirlikini bildirdi. İsrailiye armiyası Suriye'nin canavuda öğlenin taştırdığı ve ponkit kordu. İsrailiye armiyası Suriye'nin canavudaki Dire ve Kuneytral vilayetlerde öğlenin taştırdı. Hem de taştırış ponkiti kurup çırağa dahlı taarruz kılıç hareketlerini elip adım. Suriye taraflarının haber kılışçı İsrailiye armiyası düşen mükünü devletin canavuda elip barğanın çırağı dahlı taarruz kılıç hareketleri jarayanı da nurgun öğlenin taşırgan ve bir taşırış ponkiti kurgan. Al-İhbariye televizyasının haberinde bildirilmişçe İsrailiye askerleri Dire vilayetine garbi yazılırdı ki Mariye kentine elip barğanın taşırış hareketi jarayanı da bir kısım öğlenge batırıp gergen. Yunaklı Koşna vilayet Kuneytrağı caylaşkan En-Nuriye Han Arnaba yılda bir teşhiriş bankıda kurgan. Xitay Taşkışlı Ministeri Wang Yi, Yaponiya tarixtin sabaq almasa kelek üstümü bulmaydıqallıqını görsürüdü. Xitay Taşkışlı Ministeri Wang Yi, Yaponiya üçün növetki ciddi vazife, Xitay kartı əqli ve objektif çençigi buluşturdu dedi. Xitayın Yaponiyanın 2-ci dünya urushidagi tajovuzchilik tarixidan saboq olmay, urushdan keyingi tartibga xiras qilib, militarizmni qaytqan va urush jinoyatchilarini qayta tirildirishga uringan taqdirda uning kelgusi bo'lmaydiganligi to'g'risida ogohlantirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, ministr Wang Yi poytaxt Beijingda Xitoyda ziyorati bo'layotgan Yaponiya xalqaro sudini ilgari surish jamiyatining raisi Takeshi Iwayanani qabul qilgan. Wang görüşte bu yılın 1939 yıldan 1945 yılıca devamlaşkan 2. Dünya Urushidan ken Yapon Urush cinayetçileri sotlanan Tokyo sotlarının 80 yıllık ikalekini azkertip Yaponiya tarixin sabaq almasa Urushdan kenki tinçlik asasi kanunu xiras kılıp ötmüştüke tajavuzçılıkını kayta jalandırışkan ve Urush cinayetçilerinin türülüşü görünse kelgüsüge ilgirleşti gül dünyaya yüzün almaydı, onun kelgüsü mü bulmaydı o degen. Radyoloji aziz dostlar yukarıda haberler aldılar. Radyoloji aziz dostlar tümende Tuva Yurt icrasıdaki İnciden İnciden namlık nakşını anlayısıyla.

TRT Uyghurçının örmetlik klasmenleri bazı sözler ba. Eserler üstümü konurup gitmeydi. Çünkü ula pekat bir tılını emez. Belki bir milletinin dünya karşınımı üzüdü numayan kılıdı. Tilgi ilinganda arkısı gayet zor bir tepekkür dünyası numayan buludu. Kutmu del şundak bir sözdür. Bugünkü günde kündülük durmuştu köp işletmediğen bu kadimki söz, kadimki Türklerinin asmanga, devletke, hükümdarga ve insanın takdirge dair çönçiler içi de çunkur bir oranı gelleydi. Kut, pekatli tale yemez, pekatli küç emez, pekatli hakimiyet memez. Kut, asman dinkegen, dep karıldığan bir kudret, bir nisibe, bir mesuliyet ve devlet başkuruş hukukudur. Belki müştebeptin Türklerinin kadimki dünyası da asmanga karış, pekatli yıldızlarını tamaşa kılıç dili ibaret emesiydi. Asman okşaş vakitte tertipinin, kudretinin ve ilahi iradının işaretlerini üzdü mücessemligen çeksiz bir ufuk idi. Kini ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Türklerinin kadimki çöğüntüsü de asman insanın üstü götürülüp durduğun yırak ve cimcit bir boşluk emesiydi. Asman bilen yere oturursa

görünmez bir riştiba deb karlattı. İnsan toprak üstüde yaşaydı, asmanı karaydı ve öz takdirini düşünüşkiler çıktı. Devlet kurulattı, kağan tahtki çıkarttı, millet bir yeri cem bulattı. Ve bu bütün tertibinin içinde Tanrı'nın iradesi bağı deb düşünülettı. Kutukunu del muş noktada aldığımız açıkıdı. Bir kağanın hükümdar bulalışı fakatla onun nesibiyle bağlı emesiydi. Onunla başkuruş kudurdu berdiğen, milletinin bişide turşuğa kapalet kıldığan menevi bir güçünün bağlılığı işinletti. Bu güç kut idi. Ama bu yerde intayın mühim bir tepsilat var. Kut, insanın koluğu verilgen çeksiz bir hakimiyet emesiydi. Kadınki Türk devlet iddisi de güç bilen mesuliyet birbirinden ayrılmaydı. Kağan özgü verilgen bu kudretini öz menfaat için emes. Belki millet için işletişki mecbur idi. Devletinin tertibini koldaş, halkının beyhaterliği kapalatlı kılış ve törenin yaşınetiş onun mesuliyetiydi. Yani kut, paketli hükümrallı kılış hukuk emez. Şunun bilen bir vakitte hükümrallı kılış mecburiyetiydi. Asmadin kegelliki işinilgen kudret, yeryüzde iğir bir mesuliyet kaynattı. Bu çençini Orhun Mengü taşlardımı körgülü buludu. Taşlağa oyluğun sözlerde paketli uruşlarının ve galibilerinin lemez, belki devletinin, milletinin ve başkurguçinin mesuliyetinin mu sadasın köygülü buludu. Bilgi kağan, kültegin ve ton hukukunun dünyası da asman, yer, millet ve devlet birbirinden ayrı bitilgen emez. Kağan Tanrı'nın bəgəllikigi işinilgen küç bilen taktik çıkıdı ama bu küçünü millet için işletişki mecburdur. Başka çıkılıp etkanda kut asmandan yer güçken bir nuru okşaydı. Ama o nurunun kımmeti insanın onu kandak ilip yürüyüşü bilen ölçülündü. Çünkü kudret adalet bilen birleşmese veyran kıyıcı küçük olup kalışı mümkün. Küç, mesuliyet bilen mücessemleşmese devletini saklap kalanmaydı. Kadınki Türk tepekkürünün bizge kaldığı en mühim derslerden biri belkim del muş buluş mümkün. Başkuruş fakatli hükümrallı kalışlamaz. Belki yük ve mesuliyetin üstü geliştir. Kut, öznevti diyene insanın takdir ve nesibi düşüncüsüküm çetilidu. İnsan tuğuludu, çoğbuldu, örleydu, bazı yıkılıdu, devletle kuruldu, kiniydu ve vakitten ötüşü bilen özgürüdü. Ama insanın öz hayatını pekatle öz iradesi bilerli düşendirenmeydi Allah doğrusu düşünce esirler boyu farklı şekillerde mevcut bulup gelgen. Kut sözümü asman bilen yeryüzünü, insan bilen takdirini uçraştırdığan bir kadimki düşüncinin izlerini özden ama yankıladı. Bugünkü günde kağallığa devirde yaşamayı vatımız elbette. Ama küşünün bir amanat işkelliki düşüncisi tehiç öz mühendisini saklap gelmekte. İnsan mensep ikisi boğanda koluğu imkaniyet kegende ya ki başkalarının üstünün söz kılış hukuku erişkende pekatle imtiyaz emez. Belki mesuliyetini mi üstüge alıdı. Esirle ilgiri yaylaklarının otturusu şekillengen bu çençe bugünkü gündümü bizge okşaş hakikat nesil taleydi. Belki kutunun en güzel terbi onu pekatle hükümdarlığa ait bir hukumda karmaslıktır. Her insanın hayatı da bir nesive, bir ecir, bir mesuliyet, bir amanet buludu. Bazı insanlar bilimi bilen, bazıları sözü bilen, yani bazıları ecir bilen dünyayı bir iz kaldırdı. En asaslık mesele, insanı verilgen nesini onun kandak işletkenlikidir. Yaylak keçilerde asman karap durgan kadimki Türklerini oylap bakaylı. Iraklarda cimcit tağla, üstlerde sanaksız yıldızla ve etrafıda küyüvatkan bir gülhan, bir bala. Asman karavatkan bolsa, belkim yılladın kin kut sözdün mühendisini günüdü. Yani asmandın kegen kudretmen pekatli bir imtiyaz emez. Şunu olan bir vakitte bir yük geldikini. Çünkü medeniyet bazı kitaplar demez. Belki bir sözdün içi yaşaydı. Kut mu Türk dünyasının hatırısı da muşundak yaşap kilovatkan sözlerden biridir. Onun içi de asmanın cimcitliği, yaylaklığın kendiliği, devletinin salmaklığı, milletinin duası ve insanın mesuliyeti bu. Esirle ilgiri taşlığa uyulgan bu çençinin ekisi sadasıdır bu. Ve belkim bugünkü günde asmanga karagaç öz özümüzden şu sualını soruşumuz mümkün. İnsan hakikaten mi özü iyi boğan nersleri bilen küçük mü? Ya ki üzgü verilgen küçüğünü kandak işletkirlik bilen mi? Kadim Türkler bu sualga pekatli bir söz bilen cevap verdi. Kut.
Асмандын келген кудрат. Ама асмандын келген һәр бер кудрат ахырда ер йөзде бер мәсүлиятка айланды. Ва дәл мушы сәбәптән кут пакатла өтмиштен калган көне бер сүз эмес. У төркләрнең дәүләт каршыдан татып инсан төшенчеге тутышыдыган кадимки бер тәфәккүрнең авазыдыр. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri, yıldızlardan yanrağan bu kadimki avaz belki bugünkü günde bizgi şunu piçirlavatkandı. Küt sana berilge vakit demez. Belki onu adalet bilen ilip yürge vaktindila hakiki meni gibi buludu. Bugünkü programımız müşeye dahırlaştı. Kiler hep de yeni okşuş vakitte yıldızlardan yanrağan yeni bir sada bile uçuraşkıca aman bu gaysla hayır hoş. Yıldızladın yangrağan sada.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızın bugünkü bölümünde Belah Gazi iman bile yoğrulgan bir alp eren dastanı hakkında tohtulmuz. Kine ondakta halkaralık münasuvetle mutxessisi Doktor Cemil Doğacı Pek'nin bu vaxtki analizga kulak sağaçlı. Oşkinci əsrinin dəstləbki illərdə İslam dünyası müşkül bir sınaqdan ötüb atdı. Büyük Səlcuq imperiyası parçalanıb, Abbas ilə xəlifəlikinin təsiri acizlab, Müslüman diyarları içki nizala bilən bənd bolub qalğan idi. Bu qalaymqançılıq mühitida əhli səlib qoşulları otur şərqi vəhim silib atdı. Mənim üçün də qaranğı bir dövrdə Şərqi Anadolu'da Harputnu mərkəz qıyğan bir türk pəgilki işçinin bir qutquzğuçu meydanı gəldi. O Belah Gazi idi. Bazı menbede Balak Gazi dep matılıdı. Belak Gazi bir tereptin Üzrayında Türk birlikini emel kaşırsa, yeni bir tereptin Ehli Selbki karşı dastallaşkan galbelerini kolu geltirdi. Tağısı Mardın Artukubigi İ Gazi bilen 1119 yılı kolu geltirgen kanlık meydan galbisi bulanın en muhimiydi. Bu canda Halep etrafında Türkmen koşuğunu Antakya Şehzadesi'nin vekili Roger'nin güçlerine tarmar kıldı. Antakya ehli selplerine perişan kıygan bu galibidin ki Halep halkı hatırcamlık içinde çunkur bir nefes aldı. İlgazi Bey 1122 yılı vapat boğanda onun Halep ve onun etrafındaki zimillerinin rehberliği Belak Gazi'ye kaldı. Şimdi Şimali Suriye'de ehli selpki karşı uruşunun baş kumandanı uydu. O aldı bilen Halep'nin garbedeki Zerdana kalesini ehli selpten kaytırıp aldı. Andın Halep şehrine gelip Amallıkını pusudugan eşhaşi unsurlarını şehirden tazıladı. Halep halkı onu kızgınlık bilen kuşatıldı. Irak Selcuki Sultanı Mahmud mu bu hizmetlerinin belgesi süpüdü de Halep emirlikini Belak Gazi'ye takdim kılıp onunla gazi unvanını verdi. Şunda kılıp Belak Gazi resmi halde İslam koşullarının ehli selipki karşı başkumandanı edip ilan kılandı.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programmalarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Efirda Türkiye Ovası.
1: Gepleyer Türkiye'nin teti radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hongia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

İlleşer ilkülen havranın gıydıqaça madmonun tanışolun. Fidan Germaniyanın demagadıq verayın Vestfali velayetinin premier ministri Vüstülen duğuş geçirdi. Azerbaycan prezidenti Aliyev İranın prezidenti Pezeşkan bilen telefon arkali fekotta çöldü. Galibov Tehran'a pätkeli verilen hatını hiç bir yurdun nevi tatıp bilmeyecektiğini duydurdu. Amerika Birleşen Saatleri onlar üçe yıl doğam eden batıp alışıqtan son ihtiyarlarını Irak'tan doğuluğuna çıkardı. Hormat Dünnecer Novolta Şöbe'deki Havradan Dol Madmoni tındık kadına yetirmekçi. Fidan Germaniyanın demadık karayın Vestfalia Vulatının Premier Ministri Wüst ile duğuş geçirdi. Hendrik Wüst, Öngolta Prezident Erdoğan tarafından kabul edilipti. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan Palat Ankara şehrine diplomatik duğuş korunu devam ettiriyor. Diplomat keçmelerden alınan malumatı göre Ministri Fidan Ankara'da demadık karayın Vestfalia Premier Ministri Wüst ile duğuş geçirdi. Hendrik Wüst, Odal Orta Prezident Köşkünlü Prezident Recep Tayyip Erdoğan tarafından hem kabul edilipti. Azerbaycan Prezidenti Aliyev İran'ın Prezidenti Pezeşkan bilen telefon arkali fekotta söyledi. Aliyev Pezeşkan'ı doğum günü bilen kutladı. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev İran'ın Prezidenti Mesut Pezeşkan bilen telefon arkali fekotta geçirdi. Azerbaycan Prezident İdaratının beyanatına göre Aliyev Pezeşkan'ı telefon arkali canattı. Aliyev Pezeşkan'ı dolan bilen kutladı ve ona berk can sağlık, uzak ömür bu vedipelerine üstünlük arzu etti. Pezeşkan şeylekem Aliyev'e kılıklanması ve kutlular için minnet sağlık kıldırdı. Liderleri yakın vakti Kırgızistan'ın partide Bişkek şehrine uğra duşunu ve sol duşukta ağrı alınıp masraflaşılan metilleri kanatlama ile yatladılar. Şeylekem telefon tükürt düşünü Azerbaycan hükümetinin vekiletinin herdeki vakti İran'a sapar borlayandığı ve iki tarafın katnaşkarın gün tertibindeki metinler boyunca fikir alışmaların geçiliyenliği belirlendi. Galibov Tehran'a pätkel verilen hatını hiç bir yurdun nevit tatıp bilmeyecektiğini duydurdu. İran'ın meziyetinin başlığı tevittaki nevit üpçünçülüğünün hukuk bastığında da vardı duyduruş verdi. İran'ın resmi haberler agentliği İrna'nın haberine göre Muhammed Bagir Galibov İran öz nevitini satıp bilmese, Tibet'teki hiç bir yurdun hem satıp bilmeyecektiğini aytti. Galibov şeyle hem İran'ın hopsuzluğu kepilendirmese, Tibet'teki hiç bir yurdun infrastrukturanın hopsuz bulmayacaktığını duydurdu. Washington ile dartkınlık ve Amerika Birleşen Statları'nın sansılar sebebi İran, özünün nevit eksportuna berk çakılamalara tedi var kaldı. Beylik tarafından Washington öz sanklarının işyenini öne sürüyor ve İran demir yalı bir blokada aslında 0 barrel nevit eksport edeyenliğini öne sürüyor. Amerika Birleşen Saatleri onlar çöl duam edin batıp alışıktan son etkilerini Irak'tan doğuluğuna çıkardı. Amerika Birleşen Saatleri'nin harbi güçleri 2003 yılı batıp alışıktan son başlanan çekilme prosesinin son kitap bir hükmünü Irak'tan sonku bağlarını terk ediyor. Bu çekilme 2024 yılı Prezident Joe Biden'ın dövürüne kadınından alalaşa laftıkta amada asılıyor. Bu proses Washington ile Tehran'ın arasındaki yukarıda atkınlık dövürüne Donald Trump'ın yol açığı etmeğine hükümet tarafından amada asılıyor. Bunun adamlar tarafından ziyanı olsa öğrenip yukarı oldu. 20'den kovrak yılın doğumunda o yerde 4500'den kovrak etkir yoğuldu. Bu oğunsanın akıp bilaların sağından takminen 2 hisse köp. Irak halkının hem aratına adım itkisi has ilken çöldü. Dürlü havalarda uruşta takbeynen 185 mingden 1 milyon açını Iraklı'nın ölünlüğü görküldüler. Harbi birikmeler ilki 2011 yılda yurdu terk ettiler. Sonra orta 2014 yılda Irak'ın terör korumada yaşa karşı görüşünü kollamak için iyidine dolanıp gelipti. Birleşen Milletler Hükümeti'nin baş sekreteri Amerika Birleşen Devletleri ve Rusya'nın yadro yaralar vardaki tehdit alalaşık bilen bağlı gepleşkir geçirmeye çağırdı. Birleşen Milletler Hükümeti'nin baş sekreteri yadro yaralar bilen bağlı hovsala vardı duyduruş veriyor. Baş sekreter Antonio Guterres Amerika Birleşen Devletleri ve Rusya'nın tehdit yaralı gözetçiliği alalaşık vardı gepleşkir geçirmeye çağırdı. Guterres 50 yılın kovrak vaktin içinde ilkinci gerek dünyanın stratejik yadro arsenalları boyunca hiç gire hükmanı çeklendirmesi kalınlığını duydurdu. Olu orta terestler çertlamatının mühürlerinin kuturmağı ile bağlanışıktı.
Guterres iki ýadyr güýjünem hem öz arsenallaryny giňeldýänini we Döwrap başlaýanyny, täze tehnologiýalaryň bolsa ýalňyşyklaryň we ýalňyş hatapmalaryň töwüp gelşigini özünde jemleýänini aýtdy. Ol munu diňe ýadyr ýaralary ýurtdyr däl, eýtim tutuş halkara jemgyýetçiligini hup salýany barada habar berdi. Ýa-da Gazda gowy açma beýletmek bardaky ýalňyşa garamadan ýene-de 6 palestinlini öldürdi. Assalın Gazda hücumlarına alınan 6 Palestinli öldürülü ve geçen yılın Oktyabr ayından beri Amerika Birleşen Saatlerin yola sulanakı oz açmağı belirtmek vardakı alalasan son kur etmin amirayın bozulmaların neticetine çağlarla birlikte köp sanlı adam hem yaralanı. Jabbariyanın günün oğrundakı halaba düşürgötüne yaşayan maşkallara günüktürlerin uçurması hua ulu hücumlarına 2 adam yoğullu ve 8 adam yaralanı. Gaz şäheriniň Al-Tufah etrabındaky ýaşaýjylaryň üçeýine gurulan başga bir hüjümde bolsa, bir palestinli ýogullu, köp sanly palestinli ýaralandy. Saglyk goraş edaratynyň retmeleri hem Al-Nasr etrabındaky köp gatly bina gurulan hüjümden soň, iki adamyň jesedini we çağlaryň bölekde bir näçe ýaralanan adamyň şifa hasalatyna getirilenini tasdiklediler. Türkiye mali tereşlerini koordinasiya etmek ve maydaları korumak için yürütü geniş dörüttü. Prezidentin yanakı komünikasyonları idareti Türkiye'nin mali koyum kanunlarının koordinasiyasını gözüçülük etmek ve maydaların hukuklarını korumak için kanuna koordinasiya genişini dörüdünlüğünü ilan etti. Bu karar Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın aktarda resmiler ve yukarı dereceli vekillerle geçiren duruşundan son kabul edildi. Prezident Erdoğan resmilere amalları ün süren durmuşa geçirmek, maydaları maya bağlarının düzgünlerinin çayını korumak ve türlülüklerin adaletli ve çalt amına açılmağını öpçün etmek vardı görkümü verdi. Devlet, derinev genişi sonku kadına amalarını gözden geçirer. Maya bağları geniş olsa kadınların aktivlerine ve likvidlik yağdığına esaslanıp tatiklanan maydar türlülükler için yol kartasını tayarladı. Hormatly dinlejiler, sizler şu habarlaryny dinlediňiz.

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Dünyada en çemegedek genosidler ya da genosida barabar kırgınçılıklar olup geçti. Şol genosidlerin bir maksadı vardı. Bir halkı meyilleştirip bilkaslayın yok etmek, onun baylıklarını talamak ve yerlerini basıp almak. Ama nem için onun önünü almadığınız dilenine dünyanın mıdama bir bahanesi vardı. Biz bilmeyerdik, havarımız olmadı ya da giç eşittik ve şuna mükdeşler. Misal için Kongo'da öz çağısının kesilen eli bilen ayağının önünü oturan bir atanın gamlı suratı metbuğutta ingen giz çıkıptı. Bir genoside sezi var olur, adamların baştan geçirenlerini bilip bilmedik. Oların duygularını, gam gussalarını, nehilli beyan edenliğini seyrek yağdaydı ve cüda giyice uğrandık. Ama inni şartlar ütgödü. Vakalar, garayışlar, pozisyalar ve bulup geçeyen ehlizat bir neçe sekundun devamına bütün dünyaya yayar. Teknolojiya Gaza'da bulup geçeyen genosidi hiç kime biz bilmeyerdik deyip aytmağa bahana koymadı. Şu gepleşigimizde genosidi sezevar bulan Gazalıların erkini, savırlılığını ve mertebeli çemeleşmesini görkezeyen vakalar arkalı adamkarçılık dersine öğrülen hadiseler hakta

0: durup geçer. Temamıza geçmeden uzul gelin weýrançylyga, ody, gany, aşlygy, susuzlygy we göz ýaşyna hökm edilen Gaza barada gysgaça maglumatlary ýatlap geçelim. Ol genosidin derejesine hem de göwrümine dogry we doly düşünmek üçin möhüm. Takminen 365 iňe 4 kilometr meýdany bolan Sewet uzunlygy takminen 41 kilometr iňe bolsa 6 bilen 12 kilometr aralygyna bolanlygy sebäpli Gaza zoologu diýilip atlandyrylýar. Bu meýdan Stambulyň takminen 15-den bir, Ankaranyň bolsa 70-den bir bölegine deňdir. Şu kiçijik yer bölegine 2 milliondan gowrak adam ýaşaýar. Her iňe 4 kilometre 5700 bilen 6300 aralygyna adam ýaşaýar. Bu ýylatly kyzlygy bilen Gaza dünýäniň iň gur ýylatly ýerleriniň biridir. Ýagny London, New York ýaly uly şäherlerden hem gurdur. 41 kilometrlik bu dar zoologda 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň bäri 71 müňden gowrak adamyň öldürilendigini we müňlerçe jesediň henizem harabalyklaryň aşagynlygyna göz öňüne getirenmizde her iňe 4 kilometrde ortaça 200 adamyň öldürilendigini aňladyar. Emma esasan hem parahat ýylatdan bolan bu müňlerçe adam diňe sanlanyp baratdymy? Dünge beden mi? Yok, elbette derli. Olorun her bir yerinin maşgalatı vardı. Durmuş bilen bağlı arzuları, maksatları vardı. Her bir yerinin içinde sansız hiyalları vardı. Esasan hem gurrun çağı hakkında bulunu, umit ve mümkünçülük yali gelecek bilen bağlı düşünceler has çun mani anladiyar. Bir çağını öldürmek, onun içindeki ehli umitleri ve ähli mümkinçilikleri öldürmek diýmekdir. Gelin ähli müşakkatlara garamazdan mertebeli pozisiýalaryndan erjelliginden we erk isleginden ýüze urmadyk Gazanyň halkyna olaryň çağalary arkaly düşünmäge synansalyň. 2024-nji ýylyň 29-njy ýanwaryna dünýäde 6 ýaşly bir çağanyň nalasy ýaňlandy. Gorkýan, haýyş edýän gelin bu periyat bir näçe sagatlap dowam etdi we 335 ok bilen dymdyrly. Şol çağanyň ady Hind Rajapdy. Ol maşgalaty bilen birlikde Gaza şäheriniň Tel El Hava etrawynda ýaşaýardy. Ol ýaňy çağalary wagyna gutorupdy. Gutorduş eşiklerini giyinipdi. Öňde bolsa entäk näçe gutorduşlar bardy. Çağlar bağına suratı düşenne gözleri uçgunoklap durdu. Ol bağıtlıdı. Gelecek bilen bağlı, belki bir nece minutta ütkep durun küçücük arzuları vardı. Çağalıkta her kere görünne ulolunda men şu olorun diyen dövrümüz ol yar ahirin. Hint hem hut şol yaştadı. Belki ol dünyanı hemmeler üçün cennete öğürmeyi arzu edenler. Belki de en atası bilen korkusuz yaşacak öyünü arzu edenler. Kim bilýär? En çemegedek yerinden göçürlen halkın perdendi hükmünne nähil arzular edenliğini inni hiç haçan bilip bilmerdi. Israilin göçmek baradaki duyduruşlarından son Hint maşgalatı bilen Tel El Havadan çıkıp bar yarka münen uloglaryna tanıktan odaçyldy. Maşgalatynyň 6 agzasy şol wagtda jan berdi. Hint bolsa yaraly halas boldy. Ol iňňän gorkýardy. Onuň elinde telefony bardy we ol Palestin Gyzyl Ýarma jemgyýetiniň işgärleri bilen gepleşýärdi. Garanky düşdi. Men gaty gorkýan, haýyş edýän, gelin. Onu halas etmäge barýan tiz kömek ulug hem nyşana alyndy. Tiz kömekdäki 2 lukmançylyk işgäri aradan çıktı. 12 günden son Hindin cansız bedeni doğunoğlunu layan ve beyleki karınlaşları bilen tapıldı. Sol bir günahsız evedi dımdı. Hind gitti. Emma onun nalası dünyada kaldı. Sol söz ehli yerde yanlan yer ve gün sayın güçleniyer. Meni halat edin. Sonra yine bir periyat götürülü. Men aç. Kafem ediyen, men aç. Bu türler aydan Abdullah Abu Zerkadi. Yürekleri dağlayan bu ses hamala diyersiniz yelin eline düşen yağladı ve duşan her bir adamının kulağına pışırdayardı. Abdullah aç. Gün oldu. Yağtılık tolkunu bu havarı bütün dünyaya getirdi. Kuşlar şahadan şaha konup her bir ağaca her bir gülü havar verdi. Havarlar yayradı. Sosyal medyada yanlandı. Abdullah aç. Küçücük Abdullah Türkiye'ye götürüldü. Emma halat edilip bilinmedi. Ol cennete uçtu. Emma onun nalası henidem dünyanın eğnine epet dağ yağlı dur. Kasam ediyen, men aç. Yine bir sağ olsun var. Dünyanın hemişelik bergidar eden sağ olsun. 28. mayın seheri. Gaza'nın yadav topraklarına küçücük bir çağacık yolu düştü. Ayağına ayakkab yoktu. Eğnindeki giyimler eziz bedeninden kaçıp kalacak yalıdı. Emma ol aygıtlıdı. Umutla yürüyerdi. Onun adı Amir'di ve bari yoku 8 yaşındadı. Ol takminen 12 kilometre yalanaç ayak ile yekövü geçti. Maksadı kömök paylaş merkezine yetmekti. Belki ağzacık tüvi, belki bir neçe lukma imit tapardı. Paylaş merkezinde eskerler vardı, simler vardı, tartkınlık vardı. Ama Amir Amerika'nın arasından geçti. Ol kömök nokodunnağı Amerikalı hopsuzluk işgari Antoni'nin yanına vardı. Ağzacık imit aldı da elini uzattı. Antoni onun yine imit sorumu ona karışardı. Emma yanlışıptı. Amir onun elinden tuttu. Oğuşadı. Ağaçlıktan kuran doğdukları bilen sağ olsun aittı. Antoni'nin gözleri yaştan doğrulu. Elini Amir'in eline koydu. Birbirine seyrettiler. Ol şeyle dedi. Sen kovadım. Dünya senin aladan ediyar. Amir'in elinde yırtık tüvü haltası vardı. Belki azıcık mercimek, belki başka hiç zat. Ama ol sağ olsun aittı. Hatta düşnüklü olsun deyip İngilizce aittı. Thank you. Sonra yuvaşlık ulan gitti. Merakaya koşullu. Ama şol azıcık tüvüğünü öğüne yetirip bilmedi. Atılan oklar onun eziz bedenini deşik deşik etti. Solgun bir nece sağa bir nece devum çörü için 12 kilometre yöreptti. Dine sağ olsun aitme için. Ve ol dünyadan ötti. Onun adı Amir'di. Yüreği üren uludu. Ağaçlığa yalanaç ayaklarına karamazdan doğduklarından sağ olsun dökülen çağıdı. Amir onu yekacı lukmanı köp gören dünyadan aç gitti. Emma ıydınına adım kerçilik mirasını koyup gitti. Dünya durduğuça Amir'in sağ olsunun önüne küçelmeli olur. Gazadan ercellik, erik islev ve adım kerçilik görülürü lürülen inniki hep de yine de duşyancak.
1: Gaza, ağaçlık şartlarına ercellik ve insanperverlik.

0: Ağrı Deri Tulum Peyniri Türkiye'nin İran terkedine yerleşen Ağrı şehri, etatan hem oğunuk mağlarçılıkla bağlanışıklı işlerin giyinden alınıp barlayan sevittir. Ağrı ulayetinin yürütü edaratının yüz tutmağı neticetinde 2024 yılı Türkiye'nin geografik tadın hasaba alınan önlerin aratına koşulun Ağrı Deri Tulum Peyniri, koyunun tüydünün edilen peynirlerin görünüşlerinin birdir. Şehirin yaylı meydanlarını ösleyen endemik ösümlüklerden imitlenen koyunların tüydüne az miktarda tavarın tüydü koşulup tayarlanan Ağrı Deri Tulum Peyniri, biraz duzlu, yarım yumuşak ve yakımlı iyisi iyidir. Doğruluğuna tebiği maya ile tayarlanan peynir için ilk ile yaz ve tomuz aylarına yaylalarda erken yazıda imitlenip yetişen mağlardan sağlan süt takminen 40 kadısı yetiyen çeçenliği kaynadılar. Kaynan süyüde tebiği maya koşulundan son bir saat karıştırılıyor. Teleme deyip adlandırılan peynir orta derecedeki bölükleri bölünenden son tüzük deyip adlandırılan 2-3 kilogram ağırlığındaki pamuk bir torbaları dolduruyor. Paxta torba peynirin aşağının suyun süzülmeyi için 15-20 gradus derecede takminen 12 saat karıştırılıyor. Ve şol tapırın doğamını torba ters üğülmeyi devam ediliyor. İlkinci süzme işi tamamlanana son torbadan çıkarılan peynirin bölükleri 50 kilogram haltlara koyuluyor. Ve süzme işleri yeniden 2-3 gün devam ettiriliyor. Süzülen peynir nohut ulluğunaki bölükleri bölünene son yanıdanın paxta haltlara yerleştirilip yeniden bir hepte karıştırılıyor. Peynir sonku tapırda olsa geçi derisinden yasalan tulumu içine hova girmecek görünüşte berk bağlanıyor. Deri tulum içindeki peynir 0 graş derecede ağzından 4 ay karıştırılıp tayarlanmağına son amatlı kapları koyulup sarp edice ködürleniyor. Ağrı deri tulum peyniri soğuk hova şartlarına 10 kaya çemli bozulman saklanıp biliniyor.
1: Türkiye'nin özbolışlı önümleri.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysa tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: KT Radyosu.
1: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi zaten.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петершија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радио со.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre bir amuriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.